TRT Radyo 3 Şafak Kuşağı devam ediyor. Programımızın bu bölümü Alman violonselci Julian Stekel'le Danimarkalı piyanist Marianna Şirinyan'ın 2 Kasım 2014 tarihinde Kopenhag'da verdikleri bir konserle başlıyor. Repertuarlarında Çaykovski'nin orijinalini piyano için yazdığı Duygulu Valsler dizisinin 6 numaralı eserinin yanı sıra Şostakoviç'in Opus 40 Re minör ve Rahmaninov'un Opus 19 Sol minör violonsel sonatlarına da yer veren ikili konserin açılışını Çaykovski'ye ait bir eserle yapıyor. Bestecinin 1. Yaylı Çalgılar Kuartetinin Andante Cantabile başlıklı 2. bölümünün bir düzenlemesini dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin 1. Yaylı Çalgılar Kuartetinin Andante Cantabile başlıklı 2. bölümünün bir düzenlemesini violonselci Julian Steckel ile piyanist Marianna Şirinyan seslendirdi. Konser Tchaikovsky'nin Opus 51, Duygulu Valsler dizisinin 6. eseri ve hemen sonrasında dinleyeceğiniz yine Tchaikovsky'ye ait Opus 19, 4 numaralı Nocturne ile devam ediyor.

Çaykovski'nin Opus 51 Duygulu Valsler dizisinin 6. eseriyle yine besteciye ait bir çalışma olan Opus 19 4 numaralı Nocturne'ü 2 Kasım 2014 tarihinde Kopenhag'da sahne alan violonselci Julian Stekel'le piyanist Marianna Şirinyan'dan dinlediniz. Konserin sıradaki eseri Opus 40 Re minör violonsel sonatıyla Şostakoviç'e ait.

Şostakoviç'in violonsel için kaleme aldığı tek sonatı olan 1934 tarihli Opus 40 Re minör violonsel sonatını violonselci Julian Stekel'le piyanist Marianna Şirinyan seslendirdi. İkilinin 2014 tarihli Kopenhag konseri ilk senfonisinin aldığı oldukça kötü eleştirilerden sonra 3 yıl hiçbir şey üretemeyen ve kalemi yeniden eline almak için gereken gücü hipnoterapi sayesinde bulabilen Rahmaninov'un bu dönemde bestelediği Opus 19 sol minör violonsel sonatıyla devam ediyor.

Rahmaninov'un Opus 19 sol minör violonsel sonatını violonselci Julian Stekel ile piyanist Marianna Şirinyan'dan dinlediniz. İkilinin 2 Kasım 2014 tarihli Kopenhag konseri Rahmaninov'un sözleri olmayan ve icra eden ses sanatçısının seçtiği sesli bir harfle söylenen Opus 34 14 numaralı Vokaliz başlıklı eserinin bir düzenlemesiyle sona eriyor.

Hayata 1825 yılında veda eden Rus besteci Dmitri Bortnyanski'nin bir koralini Viktor Skoromny yönetimindeki Platon Mayiborada Akademik Korosu seslendirdi. Ravel'in Birinci Dünya Savaşı sırasında kaleme aldığı ve her bir bölümünü savaşta hayatını kaybeden bir arkadaşına ithaf ettiği Kupra'nın Kabri adlı eseri var sırada.

orijinali bir piyano süiti olan Cupra'nın Cabri adlı eserinin orkestral bir düzenlemesini Antoni Rosmarba yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü 1777 yılında henüz 32 yaşındayken hayatını kaybeden Maxim Berezovski'nin "Yaşlandığımda beni unutmayın" diyen koral konçertosuyla sona eriyor.

Maxim Berezovski'nin Yaşlandığımda Beni Unutmayın adlı koral konçertosunu Yulia Tkaç yönetimindeki Platon Mayborada Akademik Korosu seslendirdi. TRT Radyo 3 Şafak Kuşağı'ndasınız. Birçok Avrupa ülkesinde aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno, gece müziği programlar zincirini sadece Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Şafak Kuşağı devam ediyor. Liszt'in bir numaralı Mefisto valsini, Strauss'un Daphne operasına ait bir aryayı, Dvorak'ın Opus 72 bir numaralı Slav dansını ve Karoli Goldmark'ın İtalya'da adlı uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın bu bölümü 19. yüzyıl başlarında dehasıyla Mendelssohn'un dikkatini çeken bir gençle, Schubert'le başlıyor. Tamamladıktan sonra adının popüler eserler sınıfında anılabilmesi için yaklaşık 10 sene beklemek zorunda kaldığı 5. senfonisini Tamás Vasari yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Schubert'in 485 katalog numaralı Si bemol majör 5. senfonisini Tamás Vasari yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Liszt'in orijinalini orkestra için yazdığı 1 numaralı Mephisto Valsi'nin piyano için düzenlenmiş bir versiyonunu piyanist Janina Fialkowska'dan dinleyerek devam ediyoruz.

Liszt'in bir numaralı Mefisto Valsi'nin piyano için uyarlanmış bir versiyonunu Janina Fialkowska seslendirdi. Leoš Janáček'in Kreutzer Sonatı alt başlıklı 1. Yaylı Çalgılar Kuarteti var sırada. 2012 yılında Mazovya Goes Barok Festivali kapsamında Varşova'da sahne alan Danimarka Yaylı Çalgılar Kuartetinden dinliyoruz.

Leoš Janáček'in Kreutzer Sonatı alt başlıklı 1. Yaylı Çalgılar Kuartetini Danimarka Yaylı Çalgılar Kuarteti seslendirdi. En büyük ilham kaynağının mitoloji olduğunu söyleyen Richard Strauss'un Daphne Operası'na ait bir arya ile devam ediyoruz.

Strauss'un Daphne Operası'ndan dinlediğiniz bir aryayı tenor Ben Heppner'la Andrew Davis yönetimindeki Toronto Senfoni Orkestrası seslendirdi. Paganini'nin Opus 11 dizisinde yer alan 2 numaralı eseri Perpetuum Mobile var sırada. Nello Santi yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Paganini'nin Opus 11 Perpetuum Mobile başlıklı eserini Nello Santi yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Dvorak'ın oldukça büyük bir başarıya imza attığı ilk dizisinin ardından hemen ikincisini yazmaya koyulduğu Slav danslarıyla devam ediyoruz. Opus 72 ikinci dizinin ilk dansını Bergen Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Dvorak'ın Opus 72 1 numaralı Si Majör Slav Dansı'nı Juanjo Mena yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Bach'ın bir konserini dinleyebilmek için kilometrelerce yol yürümeyi göze almasını sağlayan Dietrich Buxtehude'nin Fa Majör bir tokatası var sırada. Ork sanatçısı Ludger Lohmann'dan dinliyoruz.

Dietrich Buxtehude'nin Fa majör bir tokkatasını ork sanatçısı Ludger Lohmann'dan dinlediniz. Macar besteci Karoli Goldmark'ın ilhamını Brahms'la birlikte sık sık ziyaret ettiği İtalya'dan aldığı İtalya'da adlı uvertürle devam ediyoruz. Geza Oberfrank yönetimindeki Macaristan Radyo Orkestrası seslendiriyor.

Daha çok rustik evlilik töreni senfonisiyle hatırlanan Macar besteci Karoli Goldmark'ın İtalya'da başlıklı uvertürünü Geza Oberfrank yönetimindeki Macaristan Radyo Orkestrası seslendirdi. Erik Satie'nin Parisli bir dansçı olan Elis Joandu için 1920'de yazdığı La Belle Excentrique adlı eseri var sırada.

Erik Satie'nin 1920'de ilham kaynağı olan Parisli dansçı Elis Joandou'nun takma ismiyle yayınladığı Label Excentrique adlı eserini piyanistler Steven ve Sting Colagni seslendirdi. Programımızın bu bölümü Handel'in Londra premieri çok da iyi geçmeyen Il Pastor Fido operasına bu sebeple eklediği bale müziği Terpiş Kor'la sona eriyor.

Handel'in Terpişkor Balesi'nin müziğini John Elliot Gardner yönetimindeki İngiliz barok solistleri seslendirdi. TRT Radyo 3 Şafak Kuşağı'nın sonuna geldik. Birçok Avrupa ülkesinde aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno gece müziği programlar zincirini sadece Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, "Son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık.

ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'ın dilek listesi olarak niteledi. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz, seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde. Katil İsrail ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyini defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef alan saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırılarda ise fosfor bombası kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tebbun resmi törenin ardından havaalanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklentilerinin yabancı yatırımcıların önünü açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak dedi. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üstüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek, transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma yetkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Mutta'ya devretti. YSK Başkanı Mutta, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre başvurular KPSS puan sıralaması esas alınarak kariyer kapısı üzerinden kabul edilecek. Endonezya'da yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Aston Villa Nottingham Forest maçı TRT1'den, Freiburg Braga karşılaşması ise TRT Tabi Spor 1'den naklen yayınlanacak. İki mücadele de 22'de başlayacak. Konferans Ligi'nde de finalin adı bugün belli olacak. 22'deki Crystal Palace Shakhtar Donetsk karşılaşması TRT Spor'dan, Strasbourg Rayo Vallecano maçı ise Tabi Spor 2'den futbol severlerle buluşacak. Haberleri dinlediniz.

Robert Kahn'ın Opus 4 Sol Minör Klarnetli Üçlüsü'nden bölümler dinlediniz. Daniel Ottensamer, Stefan Kontz ve Christoph Traxier Üçlüsü seslendirdi.

Friedrich Gernsheim'in Opus 87 3 numaralı mi minör violonsel ve piyano için sonatından bölümler sunduk. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçılarımız Johann Stamitz ve Johann Wilhelm Wilms.
2: Radyo 3.
1: Sizin için seçtiğimiz ilk eser Johann Stamitz'in Opus 6 1 numaralı sol majör keman sonatı. Eseri kemanda Stefan Schardt ve klavsende Mihail Behringer seslendiriyor.

Johann Stamitz'in Opus 6 1 numaralı sol majör keman sonatını dinlediniz. Eseri kemanda Stefan Schart ve klavsende Mihail Behringer seslendirdi. Johann Stamitz 1717'de Bohemya'da dünyaya gelir. Müzisyen bir aileden gelen ve ilk müzik eğitimini babasından alan sanatçı, genç yaşta keman yeteneğiyle dikkat çeker. Prag Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra Avrupa'nın müzik merkezlerine doğru yolculuğa çıkarak profesyonel kariyerine adım atar. Stamitz bu dönemde hem icracı hem de başarılı bir besteci olur. 1741 yılında Mannheim Saray Orkestrası'na katılır ve bu orkestrada kısa sürede baş kemancı, ardından da müzik direktörü olur. Mannheim Okulu'nun temellerini burada atar. Orkestra disiplini ve dinamikleri üzerinde devrim niteliğinde yenilikler yapar. Mannheim Roketi ve Mannheim Crescendosu gibi teknikleri literatüre kazandırarak müziğe yeni bir soluk getirir. Sanatçının Opus 6 2 numaralı Do majör keman sonatını dinliyoruz. Kemanda Stefan Schart ve klavsende Mihail Behringer seslendiriyor.

Johann Stamitz'in Opus 6 2 numaralı do majör keman sonatını dinlediniz. Eseri kemanda Stefan Schardt ve klavsende Mihail Behringa seslendirdi. Senfoni formunun gelişimine büyük katkıları bulunan Stamitz, geleneksel 3 bölümlü yapıya minüet formunu da ekleyerek 4 bölümlü modern senfoni kalıbını standartlaştırmıştır. Bu yenilikçi yaklaşımıyla eserlerine yapısal bir denge ve zenginlik katmıştır. Ayrıca üflemeli çalgıların kullanımını çeşitlendirerek tınıyı geliştirmiştir. Bu reformlar Mozart ve Haydn'ın senfoni anlayışına doğrudan temel oluşturur. Sanatçının Opus 6 3 numaralı mi bemol majör keman sonatını dinliyoruz. Kemanda Stefan Schardt ve klavsende Mihail Behringa seslendiriyor.

0: Johann Stamitz'in Opus 6 3 numaralı mi bemol majör keman sonatını dinlediniz. Eseri kemanda Stefan Schart ve klavsende Mihail Behringer seslendirdi. Stamitz 1754'te Paris'e gider ve burada müzik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri sayılan ve halka açık konser geleneğinin öncüsü olan Konsert Spirituel'de sergilediği performanslarla büyük başarı ve uluslararası şöhret elde eder. Bestecinin müziği böylece Paris'te büyük ilgi görür ve şöhreti bir virtüöz olarak sınırları aşar. O dönemin diğer bestecileri Stamitz'in tekniklerini taklit etmeye başlar. Bu verimli seyahat, Mannheim stilinin uluslararası bir standart haline gelmesine önemli bir katkı sağlar. Sevgili dinleyenler, programımız Alman besteci Johann Wilhelm Wilms ile devam ediyor.
1: Radyo 3.
0: Johann Wilhelm Wilms 1772'de Almanya'nın Witzheden köyünde dünyaya gelir. İlk müzik eğitimini babası ve abiinden alan sanatçı, flüt ve piyanoda oldukça erken yaşlarda ustalaşır. 1791 yılında şansını denemek için Hollanda'nın Amsterdam kentine yerleşir. Son derece canlı bir sanat ve ticaret merkezi olan Amsterdam, Wilms'in kariyerinin kök saldığı ve bestecilik kimliğinin şekillendiği asıl evi haline gelir. Kariyerinin asıl parlama ve kurumsallaşma dönemi 1796 ile 1823 yılları arası olan Johann Wilhelm Wilms, 1791'den itibaren Amsterdam'da aktif bir orkestra müzisyeni ve aynı zamanda öğretmen olarak çalışır. Sanatçı Felix Meritis topluluğunda piyanistlik yapar. 1823'te Aziz Nikolaos Kilisesi'ne orkçu olarak seçilir. Müziğe olan katkılarıyla şehrin müzik kültürünü yöneten en önemli isimlerden biri olur. Sanatçının Opus 30 Fa majör piyano dörtlüsü için oda müziğinin Larghetto tempolu bölümünü dinliyoruz. Eseri Valentin Klavier Quartet seslendiriyor.

Johann Wilhelm Wilms'in Opus 30 Fa majör piyano dörtlüsü için oda müziğinin Larghetto tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Valentin Klavier Quartet seslendirdi. Johann Wilhelm Wilms'in eserleri Haydn'ın zarafetiyle Beethoven'ın gücü arasındadır. Senfonileri ve piyano konçertoları Avrupa genelinde takdir toplar. Özellikle nefesli enstrümanlar için yazdığı partisyonlar teknik ustalığını gözler önüne serer. Wilhelm Wilms, 1815 yılında Hollanda'nın eski milli marşı olan Wien Nederlands Blood'u besteler. Ancak o her zaman saf müzik formlarına ve enstrümantal derinliğe olan bağlılığını ön planda tutar. Klasik dönemle romantik dönem arasında köprü kuran besteci, ardında Hollanda sanatı için derin bir miras bırakır. Uzun yıllar tozlu raflarda bekleyen eserleri, günümüzde Hollanda'nın Beethoven'ı lakabıyla yeniden modern konser salonlarının seçkin repertuvarında hak ettiği yeri alır. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Johann Wilhelm Wilms'in Opus 22 Do majör piyano dörtlüsü için oda müziğinin Adagio tempolu bölümünü dinletiyoruz. Eseri Valentin Klavier Quartet seslendiriyor.

0: Johann Wilhelm Wilms'in Opus 22 Do majör piyano dörtlüsü için oda müziğinin Adagio tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Valentin Klavier Quartet seslendirdi.
1: Radyo 3

Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor.

Günaydın. Müzikli zaman makinemize hoş geldiniz. Bu sabahki zaman yolculuğumuzda 7 yıl arayla 7 Mayıs günü dünyaya gelen iki besteci buluşuyor. Alman geleneğinin sarsılmaz kalesi, formun ve yapının disiplinli ustası Johannes Brahms ve Rus ruhunun derinliklerini melankolik zenginlik ve duygusal coşkuyla harmanlayan Piotr Ilyich Çaykovski.

Brahms ve Tchaikovsky 19. yüzyılın iki farklı kutbunu temsil ederler. Aralarındaki estetik uçuruma rağmen ikisi de romantik dönemin zirvesinde kendine özgü yer bulmuş iki dev bestecidir. Yolculuğumuz 1888 yılında Brahms ve Tchaikovsky'nin tanıştığı günlerde başlıyor.

Yolculuğumuzda Çaykovski'nin tuttuğu bir turne günlüğü rehberlik ediyor. Bestecinin kendi ifadesiyle 3 ay boyunca bir Rus müzisyenin Avrupa'nın tüm müzik merkezlerinde milli sanatımızın sancağını yüksekte tutarak nasıl onurla görevini yerine getirdiğini ülkesindeki okuyuculara göstermek amacıyla yazmaya başladığı bu metin 1887 Aralık ayı sonundan 1888 Mart başına kadar süren Batı Avrupa seyahatini kapsar. Takvimler 1 Ocak 1888'i gösteriyor. Leipzig'te kemancı Adolf Brodsky'nin evindeyiz. Brahms'ın yeni piyanolu triyosu Opus 101'in provası yapılıyor. Saat 1'deki yemek için Brodsky'lere gittiğimde piyano, keman ve çello sesleri duydum. Ertesi gün icra edilecek olan Brahms'ın yeni piyanolu triyosu Opus 101'in provasını yapıyorlardı ve piyanonun başında bestecinin kendisi vardı.

Böylece ünlü Alman müzisyeni ilk kez görmüş oldum. Brahms oldukça kısa boylu, biraz heybetli ve çok sempatik bir görünüme sahip bir adam. Hatlarındaki yumuşaklık, hoş kıvrımlar, oldukça uzun ve hafifçe kırlaşmış saçlar, nazik gri gözler ve beyazlarla karışmış gür sakal, tüm bunlar bir anda din adamlarımızın arasında sıkça rastlanan safkan büyük Rus tipini anımsatıyordu. Brahms'ın tavırları çok sade, kibirden uzak, mizahı ise neşeli. Onunla geçirdiğim birkaç saat bende çok hoş bir anı bıraktı. 54 yaşında, sakalları beyazlamış ve Alman geleneğinin sarsılmaz otoritesi haline gelmiş, gürbüz yapılı Johannes Brahms'la 47 yaşında olmasına rağmen saçları erkenden gümüş rengine bürünmüş, ince yapılı ve melankolik bakışlı Piotr Ilyich Çaykovski, provadan sonra yemek masasında bir kez daha bir araya gelirler. Bu bölümü Çaykovski'nin kardeşi Modest'e yazdığı mektuptan okuyalım. Sonra sofraya oturduk. Brahms içkiyi seviyor. Büyüleyici ve sempatik Greek de oradaydı. Akşam Gewandhaus'a gittim. Joachim ve Hausmann, Brahms'ın keman ve cello için yazdığı yeni ikili konçertosunu çaldılar. Besteci bizzat kendisi yönetti. Prova bu sabah erkenden yapıldı. Karl Reinecke tarafından orkestraya resmen takdim edildim. Almanca kısa bir konuşma yaptım. Prova iyi geçti. Brahms oradaydı. Dün ve bugün epey beraber vakit geçirdik. Birbirimizden pek hoşlanmadığımız için pek rahat değiliz ama bana nazik davranmak için büyük çaba sarf ediyor. Greg çok cana yakın. Siloti ile yemek yedim. Gece konser vardı. Brahms'ın yeni triyosu çalındı. Memleket hasreti çekiyorum. Çok yorgunum. Gewandhaus'dakinden daha güzel bir salon hayal edemezsiniz. Hayatımda gördüğüm en iyi konser salonu burası.

Tchaikovsky Leipzig konserinde Gewandhaus Orkestrası'nı yönetti. Aralarında birinci suitin yer aldığı eserlerinin provalarında oldukça gergindi ve orkestra üzerinde tam hakimiyet kuramadığını hissediyordu. Çünkü sahne korkusu yüzünden neredeyse 10 yıldır şeflik yapmıyor, podyuma çıktığında adeta yer ayaklarının altından kayıyor, vücudunun kontrolünü kaybetmekten korkuyor, boyun kaslarının kafasını taşıyamayacak hale gelmesinden endişeleniyordu. Her şey 1868 yılında 28 yaşındayken bir konserde Voyevoda Operası'nın Hizmetçilerin Dansı bölümünü yönettiği konserde başlamıştı. Arkadaşı Nikolay Kaşkin o anları daha sonra şöyle anlatıyordu. Göründüğü ilk andan itibaren sinirlerinin altüst olduğunu görebiliyordum. Orkestra sehpaları arasından sanki kimse onu görmesin istiyormuş gibi iki büklüm

bir halde yürüdü. Nihayet podyuma ulaştığında dünyada başka herhangi bir yerde olmayı yeğleyecek bir adam gibi görünüyordu. Kendi eserinin her bir notasını unuttu. Önündeki partisyondaki notaları göremez hale geldi ve en kritik anlarda giriş işaretlerini vermeyi başaramadı. Şans eseri, orkestra eseri o kadar iyi biliyordu ki bu beceriksiz şefi ve onun tüm hatalı komutlarını görmezden geldiler. Arada bir besteciye bakıp yüzlerinde kocaman gülümsemelerle eseri kusursuz şekilde icra ettiler. Bu konserden sonra Çaykovski 10 yıl boyunca podyuma çıkmamıştı. Ancak ünü arttıkça arkadaşları ve yayıncıları kendi eserlerini yönetmesi için baskı yapmaya başladılar. 1887 başında Çereviçki operasının premierini Moskova'da yönetmesi, sahne korkusunu yenmesi için bir kırılma noktası oldu. Günlüklerine göre konser öncesi ölüp ölüp dirilmişti ama sahneden sağ salim çıkınca da şunu fark etti. Korktuğum o felaket gerçekleşmedi, hala hayattayım. Çaykovski o yıl St. Petersburg ve Moskova'da 4 konser daha yönetti.

Yoğun sahne korkusu nedeniyle kafasının düşeceği hissini yenmek için ilginç bir fiziksel savunma mekanizması geliştiren Çaykovski, sol elini kıyafetine veya podyumun kenarına sabitleyerek kendine bir denge noktası bulmuş, vücudunu fiziksel olarak bir yere demirlemek korkusunu bastırmasına yardımcı olmuştu. Nihayet 1887 Aralık sonundan itibaren Leipzig'ten başlayan bir Avrupa turnesi gerçekleştirmek için gereken cesareti toplamıştı. 1888 Mart sonuna kadar Berlin, Hamburg, Prag, Paris ve Londra'da çok başarılı konserler yönetti. Bunlardan birinde Ocak ayında Leipzig konserinde yönettiği Opus 43 Re minör orkestra süitinden 3. bölümü dinleyelim.

Tchaikovsky'nin 1888 başında Leipzig'te yönettiği konser programında yer alan eserlerden biri olan Opus 43 Re minör orkestra süitinden 3. bölümü dinledik. Sovyetler Birliği Devlet Senfoni Orkestrası'nı Yevgeni Svetlanov yönetiyordu. Besteci Leipzig'te geçirdiği zaman zarfında katıldığı bir müzik akşamında genç orkestra şefi Gustav Mahler'le de kısa süreliğine bir araya gelmişti. Mart sonuna kadar sürecek olan Batı Avrupa turnesinde Dvorak, Gounod ve Dölüp gibi isimlerle de tanışacaktı. O tarihlerde Tchaikovsky'nin dağarcığında 1. Piyano Konçertosu, Keman Konçertosu, 4 Senfoni, La Minör Piyano Triosu, Kuğu Gölü Balesi ve Evgeni Onegin operaları vardı. Fındık Kıran, Uyuyan Güzel Baleleri ve Maça Kızı operasını henüz bestelememişti. 54 yaşındaki Brahms ise ilk 4 senfonisini, 1. ve 2. piyano konçertolarını, keman konçertosunu, Alman requiemini ve çok sayıdaki oda müziğiyle vokal eseri dahil olmak üzere neredeyse külliyatının büyük kısmını tamamlamıştı.

Brahms'ın Fa majör 3. senfonisinin 3. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Claudio Abbado yönetiyordu. Tchaikovsky, Leipzig'den sonra Hamburg ve Berlin'e geçti. Alman dinleyicisi ona saygı duyuyordu ama Tchaikovsky buradaki atmosferi soğuk ve fazla profesyonel bulmuştu. Şubat 1888'de turnenin Prag ayağında yönettiği iki büyük konser, Almanya'daki mesafeli ve entelektüel karşılamadan sonra Tchaikovsky'ye ilaç gibi gelmişti. Prag'daki Slav dayanışması ve halkın ona bir milli kahraman gibi ilgi göstermesi, sahne korkusunu yenmesinin yanında besteci olarak da özgüven kazanmasına yardım etti. Dvorak'la tanıştığı Prag günlerinde Çek halkı onu öyle büyük bir coşkuyla karşıladı ki Tchaikovsky ilk kez müziğinin insanlar üzerindeki gücünün kendi korkularından daha büyük olduğunu hissetti. Prag sonrası günlüğüne şu meşhur notu düştü: "Prag'da geçirdiğim bu günler hayatımın en mutlu anlarıydı. Artık iyi bir şef olduğuma inanmaya başladım."

Tchaikovsky'nin Şubat 1888'de Prag konserinde yönettiği Yaylı Çalgılar Serenadı'ndan valsi dinledik. Brahms, Tchaikovsky'nin müziğini kendi estetik anlayışına uzak bulsa da onun kişiliğine karşı her zaman samimi bir hürmet beslemişti. Tchaikovsky'nin 5. senfonisinin bir provasına katılmış, ardından Rus besteciyi öğle yemeğine davet etmiş ve final bölümü hakkındaki teknik çekincelerini dürüst ve mert bir meslektaş edasıyla yüzüne söylemişti.

Tchaikovsky'nin Avrupa turnesine çıktığı 1888 ve öncesindeki 10 yıllık süre boyunca dünyanın fonunu oluşturan olaylardan da kısaca söz etmek gerekir.

gerekirse, 93 Harbi sonrası Avrupa haritasının yeniden çizildiği, Osmanlı Devleti'nin büyük toprak kaybettiği ve Balkanlardaki dengelerin değiştiği, Berlin Konferansı'nda Afrika'nın kağıt üzerinde paylaşıldığı, Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya arasında kurulan bloğun Birinci Dünya Savaşı'na giden yolun taşlarını döşediği, Uzak Doğu'da sömürgecilik faaliyetlerinin hız kazandığı görülür. Dünya ekonomisi tarımdan sanayiye geçerken büyük fiyat düşüşleri ve daralma yaşanıyordu. Ülkeler para birimlerini altına sabitliyor ve küresel ticaretin kuralları yeniden yazılıyordu. Thomas Edison akkor lambayı icat ediyor ve ilk elektrik santralleri kuruluyordu. Carl Benz ilk içten yanmalı motora sahip otomobilin patentini alıyor, telefon yaygınlaşıyor, Heinrich Hertz radyo dalgalarını kanıtlıyordu. Robert Koch'un verem mikrobunu bulduğu, Louis Pasteur'ün kuduz aşısını ilk kez insana uyguladığı bu yıllarda izlenimcilik Monet, Renoir ve Degas gibi isimlerin sergileriyle zirve yapıyor, Dostoyevski Karamazov kardeşleri yayınlıyor, Mark Twain Huckleberry Finn'i, Nietzsche ise böyle buyurdu Zerdüşt'ü kaleme alıyordu.

Tchaikovsky ve Brahms, romantik dönemin iki dev ismi olarak hem karakter hem de müzikal anlayış bakımından zıt kutupları temsil etseler de hayatları şaşırtıcı paralelliklerle doludur. Şimdi bu kesişme noktalarından bir diğerine 1878 yılına gidiyoruz. Tanışmalarından 10 yıl önce birbirlerinden kilometrelerce uzakta diğerinin ne yazdığından habersiz iki büyük besteci aynı yıl içinde tarihin en büyük iki keman konçertosunu aynı tonalitede bestelemişlerdi. Brahms, Avusturya'da Wörthersee'deki sayfiyede dostu Joachim için re majör yapıtına başlarken, Tchaikovsky İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında re majör konçertosunu tamamlıyordu. Aynı yıl, aynı tonalite, aynı enstrüman ama çok farklı iki dünya. Müzikli zaman makinemizde bu iki eserin üçüncü bölümlerini Hilary Hahn'dan peş peşe dinleyeceğiz. Önce Brahms, ardından Tchaikovsky'nin 1878 yılında Avusturya ve İsviçre'de göl kenarında besteledikleri re majör keman konçertolarının üçüncü bölümleri radyonuzda.

Brahms ve Tchaikovsky'nin aynı yıl aynı tonda besteledikleri keman konçertolarının 3. bölümlerini dinledik. Hilary Hahn, Paavo Järvi yönetimindeki Frankfurt Senfoni ve Vasily Petrenko yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni eşliğinde seslendirdi. Bugünkü müzikli zaman makinemizde 7 yıl arayla 7 Mayıs'ta doğup farklı dünyalar inşa eden Brahms ve Tchaikovsky'yi selamladık. Tchaikovsky'nin 1888 Avrupa turnesi günlüğü rehberliğinde tanıştıkları döneme seyahat ettik. Birbirlerinin sanatına saygı duyan ama sevmeyen iki devin eserlerinden kesitler dinledik. Artık yolculuğumuz sona eriyor. Gelecek Perşembe başka bir müzikal zaman yolculuğuna katılmak isterseniz hepinizi saat 10'da radyo başına bekliyorum. O zamana dek sevgiyle, hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün Gabriel Fauré'nin piyanolu kuartetlerine yer veriyoruz. Fransız besteci, orkçu, piyanist ve öğretmen olan Fauré, kendi kuşağının önde gelen Fransız bestecilerinden birisidir. Müzik tarzı 20. yüzyılın bestecilerinin çoğunu etkilemiştir. En bilinen eserleri arasında Pavan, Requiem, Sicilien, Piyano için Nocturnal ve Clair de Lune şarkısı bulunmaktadır. En bilinen ve en kolay erişilebilir besteleri genellikle erken dönem eserleri olsa da Fauré'nin en çok beğenilen eserlerinin çoğu da sonraki yıllarda bestelediği görülmüştür. Fauré'nin yeteneği küçük yaşlarda ortaya çıkmış. 9 yaşında Paris'te École Niedermeyer Müzik Okulu'na gönderilmiş ve burada kilise orkçusu ve koro şefi olarak eğitilmiştir. Öğretmenleri arasında ömür boyu dostu olan Camille Saint-Saëns da vardır. 1865'te üniversiteden mezun olduktan sonra Fauré orkçu ve öğretmen olarak mütevazi bir hayat yaşamaya başlamıştır. Bu sebeple beste yapmaya pek zaman ayıramamıştır. İlerleyen yıllarda da Egliste Modeli'nin orkçusu ve Paris Konservatuarı'nın müdürü gibi önemli görevlerde bulunduğunda bile beste yapmaya zaman bulamadığı için yaz tatillerinde yoğunlaşmak için kırsal bölgelere çekilmeyi tercih etmiştir. Hayatının son yıllarında Fransa'da döneminin önde gelen Fransız bestecisi olarak tanınmıştır. 1922'de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında eşi benzeri görüntü

görülmemiş bir ulusal müzik töreni Gabriel Fauré için düzenlenmiştir. Fauré'nin müziği, romantizmin sonunu 20. yüzyılın ikinci çeyreğinin modernizmiyle birleştiren bir müzik olarak tanımlanmıştır. Düşünün ki Chopin doğduğunda Fauré hala beste yapıyordu ve Fauré'nin ölümüne kadar caz ve 2. Viyana okulunun atonal müziği duyulmaya başlanmıştı bile. Onu Fransa'da kendi kuşağının en ileri bestecisi olarak tanımlayan Groove Müzik ve Müzisyenler Sözlüğü, armonik ve melodik yeniliklerinin sonraki nesiller için armoni öğretimini etkilediğini belirtmiştir. Hayatının son 20 yılında giderek artan işitme kaybından muzdarip olmuştur. Daha önceki müziğinin cazibesinin aksine bu dönemdeki eserleri bazen anlaşılması güç ve içine kapanık, bazen de çalkantılı ve tutkulu bir karaktere sahiptir. Fauré müziğinde kendini beğenmişlik ya da gerçek müzikal icat eksikliğinin bir maskesi

öğrencilerine içinde glockenspiel, çelesta, silofon, çan veya elektrikli enstrümanlara başvurmadan da çok iyi bir orkestrasyon üretmenin mümkün olduğunu öğretmeye çalışmıştır. Debussy, Fauré'nin orkestrasyonunun sadeliğine hayran kalmıştır. Oda müziği repertuarında özellikle ilki olmak üzere do minör ve sol minör iki piyanolu dörtlüsü Fauré'nin en bilinen eserleri arasındadır. Diğer oda müziği eserleri arasında iki piyanolu beşlisi, iki cello sonatı, iki keman sonatı, bir piyano üçlüsü ve bir yaylı dörtlü yer almaktadır. Copland, iki numaralı beşlisini Fauré'nin başyapıtı olarak değerlendirir. Saf bir maneviyat dalgası, son derece klasik, romantik mizaçtan olabildiğince uzak. Fauré'nin son eseri olan yaylı dörtlüsünü Gramofon dergisi, samimi bir meditasyon, herhangi bir standartta olağanüstü bir eser, sürekli olarak gökyüzüne doğru çekiliyor gibi görünen temalarla uhrevi ve başka bir dünyaya ait olarak tanımlamıştır. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün Gabriel Fauré'nin iki piyanolu dörtlüsüne yer vereceğiz. Bir numaralı Opus 15 Do minör piyanolu dörtlüsü, keman, piyano, viola ve cellodan oluşan geleneksel bir piyanolu dörtlü kombinasyonu için bestelenmiştir. Minör bir tonda olmasına rağmen eser ağırlıklı olarak olumlu bir tona sahiptir. Ancak yavaş bölümünde Fauré'nin bestelendiği dönemdeki duygusal karmaşasına dair bazı ipuçları da bulunmaktadır. 1877'de 5 yıl süren bir flörtün ardından Fauré, tanınmış şarkıcı Paulina Viodart'ın kızı Marianna Viodart ile nişanlanmıştı. Nişan 4 aydan kısa sürdü ve Marianna Fauré'nin büyük üzüntüsüne neden olacak şekilde nişanı bozdu. İlişkilerinin son aşamalarında 1876 yazında dörtlü üzerinde çalışmaya başlamıştı Fauré. Eseri 1879'da tamamladı ve 1883'te finali tamamen yeniden yazarak revize etti. Orijinal versiyonu ilk olarak 14 Şubat 1880'de seslendirildi. Şimdi Fauré'nin bir numaralı piyano dörtlüsünü dinliyoruz.

Gabriel Fauré'nin 4 bölümden oluşan ve en popüler oda müziği eserlerinden biri olan Opus 15 1 numaralı dominör piyano dörtlüsünü piyanoda Jacqueline Eymar, kemanda Günter Kern ve Werner Neuhaus, viyolada Erich Ziehermann ve violonselde Bernard Braunholz yorumuyla dinledik. Yerli Çalgılar Dünyası programında bugün Gabriel Fauré'nin piyanolu kuartetlerine yer veriyoruz. Gabriel Fauré'nin sessiz gücü ve yeniliğe, bağımsızlığa ve dürüstlüğe olan bağlılığı Fransız müziğindeki birçok önemli gelişmenin temellerini atmıştır. Konservatuvarda kendisine çeşitli lakaplar takılmıştır ve bunlardan en önemlisi Baş Melek lakabıdır. Günümüzde daha çok bu lakabıyla da anılmaktadır. Şimdi Gabriel Fauré'nin Opus 45 2 numaralı sol minör piyano dörtlüsü ile devam edeceğiz. Bu iki numaralı dörtlü birincisinden 7 yıl sonra ilk kez seslendirilmiştir. Fauré'nin bu türdeki önceki eseri olan Opus 15 1 numaralı piyano dörtlüsünün 1880'deki premierinin olumlu tepkiler almış olması ve aynı eser için 1885'te Akademi des Beaux-Arts tarafından Prix Chartier ödülüne layık görülmüş olması Fauré'nin ikinci bir piyanolu dörtlü yazmak için motivasyonlarından biri olduğu düşünülmektedir. Fauré uzmanı olan Jean-Michel Nocteau bu alışılmadık formun seçilmesinin bestecinin yeni bir çığır açma ve kendi yolunu çizme arzusunu gösterdiğini belirtmektedir. Nocteau mevcut klasik repertuarda Mozart'inkiler dışında çok az üst düzey piyano dörtlüsü bulunmasının da bir avantaj olduğunu eklemiştir. Eserin 22 Ocak 1887'deki premierinden sonra Şef Hans von Bülow'a ithaf edilerek yeniden yayınlandığı bilinmektedir. Şimdi Gabriel Fauré'nin 2 numaralı sol minör piyano dörtlüsünü piyanoda Jacqueline Eymar, kemanda Günter Kern ve Werner Neuhaus, viyolada Erich Ziehermann ve violonselde Bernard Braunholz yorumuyla dinliyoruz.

Yel Çalgılar Dünyası programında bugün Gabriel Fauré'nin piyanolu kuartetlerine yer verdik. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'u Ankara'da ağırlıyor. Saat 15'te Beştepe'de düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Tebboune baş başa görüşecek. İki lider daha sonra yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edecek. Almanya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dünyanın sadece ekonomik bir krizden geçmediğini, 80 yıllık huzur döneminin yerini sarsıcı bir kırılmaya bıraktığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona erdirmek için 14 maddelik mutabakat zaptı üzerinde görüşüyor. Donald Trump, İran'la anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Tahran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de ABD basınında yer alan mutabakat iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'ın dilek listesi olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği üyesi 17 ülke İsrail'e silah satışına devam etti. Yalnızca 2024 yılında İsrail'e ihracatına onay verilen silahların toplam değeri 820 milyon avro. Listenin başında 368 milyon avroluk silah ihracat lisansıyla Fransa var. Onu Almanya ve Yunanistan izledi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'ın yolunu tuttu. Rubio Papa ile bir araya gelecek. Rubio'nun ziyarette ABD ile Vatikan arasında ilişkileri onarmaya çalışması bekleniyor. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üstüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre üretimden kazanılan gelir için kurumlar vergisi %12,5'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. TRT radyoları 6 Mayıs 1927'den beri Türkiye'nin ses belleğini yarınlara taşıyor. Türkiye'deki radyo yayıncılığının 99. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da TRT radyoları 99. yıl özel konseri düzenlendi. İstanbul'da terör

Örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlendi. Terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Denizlerimizdeki biyoçeşitlilik kayıt altına alınıyor. Sürdürülebilirlik için veri toplanıyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi kapsamında Akdeniz, Ege ve Marmara'da bilimsel araştırma yürütüyor. Proje ile elde edilecek veriler deniz okuryazarlığı ve toplumsal farkındalık için kaynak oluşturacak. Haberleri dinlediniz.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

ucunda öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Yusuf Çağdaş, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, güneyde bir yere gidiyoruz. Bu hafta Latin Amerika'nın kuzeyine doğru uzanıyoruz. Guatemala'dayız.

Orta Amerika'da Kıstas bölgesinde bir ülke Guatemala. Kuzeyde Meksika, doğuda Belize ve Honduras, güneyde ise El Salvador'la komşu. Kıstas bölgesinde olduğu için hem Karayip Denizi'ne hem de Büyük Okyanus'a kıyısı var. Nüfusunun yarıdan fazlası Ladinolar, yani İspanyol göçmenlerden oluşuyor. Kalanı ise Guatemala Kızılderililerinden. Bu küçük ülke birbirinden farklı 22 bölgeye ayrılıyor. Bu da her konuda renkleri arttırıyor tabii.

Guatemala toprakları dünyanın en eski topluluklarından biri olan Mayalara ev sahipliği yapar. Maya İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Maya köklerinden gelen pek çok topluluğun yaşadığı Guatemala, 1519 yılıyla beraber İspanyolların istilasına maruz kalır. 1821'e kadar İspanya'ya bağlı olan ve bununla mücadele eden ülke bu tarihte bağımsızlığını ilan eder. Ama kolonyal hareket sona ermiş diyemeyiz. 1871'de başlayan liberal döneme kadar siyasi sıkıntılar devam eder. Bu dönemde kahve ticaretiyle ekonominin rahatlamasına rağmen siyasi istikrarsızlık yine sürer. 20. yüzyılın ortasında gerçekleşen devrimle pek çok reform hayata geçer ama bu ülkenin bir iç savaşa sürüklenmesine engel olamaz. 1996'ya kadar çok zor, çok çalkantılı zamanlar geçirir Guatemala. Hala yaralarını sarmaya devam ediyor.

Guatemala, Maya uygarlığına kadar uzanan zengin bir sanatsal geleneğe sahip. Çok çeşitli bir müzik kültürü var ülkede. 1524'te tanıtılan ilk ayin ilahisinden kasaba törenlerinde çalan perküsyon gruplarına, polifoniden çağdaş sanat müziğine uzanan neredeyse 5 asırlık bir sanat müziği geleneği. Guatemala'da 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bestelenen müziklerin çoğu bilim insanları tarafından yakın zamanda ortaya çıkarılmış ve sanatçılar tarafından yeniden canlandırılmış.

Kızılderili Maya halkları tarafından kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarından biri. Binlerce yıl boyunca Meksika'nın güneydoğusundan Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bölgede hüküm sürmüş. Eski Mayaların müziği nasıl yarattıkları ve çaldıkları ile ilgili bilinenlerin çoğu törensel duvar resimlerinden geliyor. Pek çok enstrüman kullanılmış ancak bunlar esasen nefesli enstrümanlar ve vurmalı enstrümanlar olmak üzere iki kategoriye ayrılmış. Tunkul veya bazen sadece tun olarak adlandırılan vurmalı çalgılardan biri bugün hala Guatemala'da görülmekte.

Guatemala'nın en önemli yerel enstrümanlarından biri marimba. Marimba fon olarak da bilinir. Vurmalı çalgılar ailesinden tuşlu bir çalgı. Genellikle tahtadan yapılma olan tuşlara malletlerle vurularak ses elde edilir. Tuşların düzenlenmesi piyanoya benzer. Aslında tokmaklarla çalınan büyük bir ahşap ksilofondur diyebiliriz. Enstrüman muhtemelen daha eski bir Batı Afrika enstrümanının yeniden yaratılmış hali olabilir. Marimba'nın güncel kullanımı, solo performansları, tahta nefesli grupları ile birlikte yapılan performansları, konçertoları, caz grupları, bandoları, vurma çalgı grupları ve orkestral kullanımları içerir. Çağdaş besteciler marimba'nın kendine özgü tınısını giderek daha çok kullanmaya başlamışlar. Modern marimba grupları 3 kişi için daha küçük bir marimba, 4 kişi için daha büyük bir marimba, ayrıca bir davul seti veya yaylı bir bas içerir. Az gruplar zaman zaman bir veya iki saksafonun yanı sıra bir veya iki trompet ve bir trombon kullanmışlar. Marimba ile çalınan bir parça, El Poder del Amor.

0: Güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Luis Galich Porta, Guatemalalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı. 10 yaşında akordeon çalarak başladığı müzik kariyeri gitar, piyano ve akordeon çalarak devam eder. Galich, Guatemala sanat ortamının en tanınmış şarkıcı söz yazarlarından biri ve aynı zamanda Orta Amerika'da rock'ın öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Şarkısı La Mitad de mi Naranja.

Yazaya, Guatemala'nın önemli kadın seslerinden biri. Şarkıcı, besteci, söz yazarı. Ünlü şarkılarından birini dinliyoruz. Yo Soy.

Sanat çevrelerinde Roberto Rey olarak tanınan Maestro Julio Roberto Sandoval Orizabal, şüphesiz tüm zamanların en seçkin Guatemalalı şarkıcılarından biri. Güçlü ve güzel tenor sesiyle çeşitli stillerde, özellikle bolero ve romantik balatlarda ustalaşmış bir isim. Mestos

Guatemala'da büyük konser salonlarını dolduranlar kimleri dinliyor? Hangi albümler çok satıyor merak ettik. Ricardo Arjona, Guatemala'lı bir şarkıcı, söz yazarı. Arjona, satılan 80 milyondan fazla plağıyla tüm zamanların en başarılı ve en çok satan Latin Amerikalı sanatçılarından biri. Müziği balatlardan Latin pop, rock, pop rock, Küba müziği ve Tejana müziği ile Norteno müziğinin ve diğer Afro-Amerikan ve Latin seslerinin bir karışımı. Arjona, 16 stüdyo albümü, bir canlı albüm, 9 derleme albümü ve 43 single yayınlamış. Çalışmaları ona bir Grammy ödülü, bir Latin Grammy ödülü ve Latin Mirası ödülü olmak üzere çok sayıda ödül ve övgü kazandırmış. Guatemala'nın konserleri stadyumlarda dolduran sesini dinliyoruz. Ricardo Arjona'yı.

0: Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Dinlediğimiz hikayeler, tanık olduğumuz yaşamlar, bize müziğin mucizesini, neden var olduğunu tekrar ve tekrar anlatıyor. Yusuf Çağdaş, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya Güney'de, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güney'de bir yer.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeni'ye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yönetmenimiz Emin Kırık ve ben Hafize Okan, bizimle aynı frekansta buluşan tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bugün programımızda 17. ve 18. yüzyılın tozlu raflarından fırlayıp Akdeniz'in güneşli kıyılarına vuran taptaze bir albüm gününüze eşlik ediyor. Barok keman sanatçısı Christina Pratkosta'nın ilk albümü Spiritillo Mediterraneo, Akdeniz Ruhu. 1 Mayıs 2026 tarihinde dinleyiciyle buluşan bu albüm, sadece bir müzik kaydı değil, İtalyan virtüözlüğü, İspanyol ritmik ateşi ve Fransız zarafetinin kesiştiği devasa bir kavşak.

Keman sanatçısı Christina Pratzkosta'dan dinledik. Solo keman için Passaggio Rotto Andamento, Nicola Matteis'in bestesi. Keman sanatçısı Christina Pratzkosta, Andrea Falconieri'nin Il Spiritillo Brando adlı eserinden esinlenen albüm, yaramaz ve canlandırıcı bir cin olan Spiritillo'yu barok hayal gücünün bir metaforu olarak ele alıyor. İcat, doğaçlama ve zengin süslemeli diyaloglar alanı. 58 saniyelik bu eserde İtalyanların affetti, duyguların dışa vurumu öne çıkarken melodi hattı çok değişkendir. Hızlı geçişler ve beklenmedik trillerle dolu. Christina Pratzkosta, Falconieri'nin bu yaramaz ruh Spiritillo temasını işlerken İtalyanlara özgü a cantabile şarkı söyler gibi tarzını koruyor. Keman burada bir opera sanatçısı gibi süslemeler yaparak ana melodiyi adeta görünmez bir dantel gibi örüyor.

Andrea Falconieri'nin Il Spiritillo Brando adlı eserini dinledik. Barok gitarda Lucas Harris, tamburinde Nagme Farahmand, kemanda Christine Prats Costa vardı. Besteci Nicola Matteis, İtalyan tarzını Londra'ya taşıyan isimdi. İtalyanca bizzarrie kelimesi, tuhaflıklar ve beklenmedik armonik sıçramaları ifade eder. İtalyan ekolünde yay teknikleri daha uzun ve akışkan, vibrato ise bir süsleme aracı olarak kullanılıyordu. Albümden bu özellikleri sergileyen bir Nicola Matteis keman için eski usulde saraband ve şakon üzerine tuhaflıklarımı, armonik sıçramalarımı diye anons etsek, siz de dinleyip karar verseniz ne dersiniz?

Nicola Matthiis'in keman için eski usulde Sarabant ve Şakon'unu dinledik. Barok gitarda Lucas Harris'ten, kemanda Christina Prats Costa'dan. Sevgili dinleyiciler, Akdeniz kültürlerinin şekillendirdiği 17. ve 18. yüzyıl başlarındaki müziğin ses dünyasının canlı bir portresini sunan Spiritillo Mediterraneo, Akdeniz Ruhu albümde bir sınır değil. İtalyan'dan virtüözite, İspanyol'dan ritmik ateş ve Fransız'dan zarafet aynı kavşakta buluşuyor. Falconieri, Matthiis, Sans, Murcia, Nebra, Biber, Rebel ve Vivaldi'nin müzikleri bu etkileşimleri yansıtıyor ve kastanyetlerin kullanımıyla çalışmaya belirgin bir İber ritmik canlılığı katıyor. İspanyol eserleri Christina Prats Costa'nın kendi düzenlemeleriyle sunularak albümün müzikal yolculuğunu daha da kişiselleştiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Nicola Mathiis'in İtalyan tarzı keman için aryasını violonselde Michael Untermann, klavsende Charlotte Nediger ve kemanda Christine Prats Costa seslendirdi. Özünde son derece kişisel bir anlayışa sahip olan Spiritillo Mediterraneo, aynı zamanda Christine Prats Costa'nın kendi sanatsal yolculuğunu da yansıtıyor. İspanyol mirasına dayanan ve Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Asya'da yıllarca süren performanslarıyla şekillenen albüm, süslemeyi ifade gücünün merkezine yerleştiriyor. Dekorasyon değil, hikaye anlatımı olarak İtalyan parlaklığından, Fransız inceliğinden ve İspanyol dans ve gitar geleneklerinin topraksal ritminden beslenen bu yorumlar, tarihsel içgörüyü bireysel bir sesle dengeliyor. Sonuç, meraklı, çevik ve canlı bir ruhun rehberliğinde ritmik enerji, samimiyet ve renk dolu bir kayıt.

Vivaldi'nin Grosso Mogul başlıklı Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümü Recitativo Grave'yi dinledik. Violonselde Mihail Unterman, klavsende Charlotte Nediger, kemanda Christine Pratz-Costa'dan. Sevgili dinleyiciler, 17. ve 18. yüzyılın karakterini belirleyen teknikleri sanatçı, Falconieri, Mateis, Biber, Vivaldi ve Rebel gibi bestecilerin eserlerinde bir araya getiriyor. Özellikle Heinrich Ignaz Franz Biber'in eserlerinde kemanın teknik sınırlarını zorlayan virtüöz yazımı, Costa'nın yorumunda İtalyan üslubunun Avrupa'ya yayılış öyküsüne dönüşür. Albümden bunun güzel bir örneği, Franz von Biber'in 5 numaralı minor sonatı Costa'nın düzenlemesiyle müzikal bir öykü sunuyor.

Sevgili dinleyiciler, Heinrich Ignaz Franz von Bieber'ın 5 numaralı mi minör sonatını violonselde Michael Untermann, klavsende Charlotte Nidiger, kemanda Christine Prats-Costa'dan dinledik. Albümde Fransız zarafetiyle Akdeniz sentezini birleştiren eser, Jean-Ferry Rabel'in 7 numaralı sol minör keman sonatının sarabandı. Fransız stilindeki notes inégales, eşit yazılan notaların eşitsiz çalınması ve zarif süslemeler, albümün genelindeki İspanyol ritmik sertliğini yumuşatan bir denge unsuru olarak kullanılıyor.

Jean-Ferry Röbel'in 7 numaralı sol minör keman sonatının Saraband başlıklı bölümünü dinledik. Klavsen sanatçısı Charlotte Nediger ve keman sanatçısı Christina Prats Costa'dan. Sevgili dinleyiciler, eskiden yeniydi, şimdi Alessandro Striccio'nun Nasce la pena mia adlı eserini dinliyoruz. Yaylı çalgıların düzenlemesi Johann Schopp'a ait. Keman sanatçısı Christina Prats Costa ve barok gitarla Lucas Harris seslendiriyor.

Kemanda Christine Pratzkosta ve barok gitarda Lucas Harris'ten Alessandro Striggio'nun Nasce la Pena Mia başlıklı eserini dinledik. Sevgili dinleyiciler, albümdeki İspanyol eserleri bizzat Christine Pratzkosta tarafından bu kayıt için özel olarak düzenlendi. Santiago de Murcia'nın Fandangosu ve Gaspar Sanz'ın Espanyoletası bunların arasında yer alıyor. Kastanyetler albümdeki o meşhur İberya ritmik canlılığını geri getiriyor. Müzik dünyasının önemli mecralarından The Strait albümü, Akdeniz seslerinin özgürlük ve süsleme üzerinden bir portresi olarak nitelendiriyor. İspanyol stilinde melodi çoğu zaman güçlü bir ritmik döngü, ostinato üzerinde yükselir. İtalyanların aksine burada müzik dans için var olur. İspanyol üslubunda hemiola, ritmik kaymalar ve ostinato, tekrarlayan bas hatları esastır. İtalyan keman müziği havada uçuşan bir kuş gibi ise İspanyol müziği yere sertçe vuran bir topuk sesi gibidir. Costa, Gaspar Sanz'ın Espanyoleta eserinde kemanı bir ritim enstrümanına yaklaştırıyor. Yay vuruşları daha kısa, daha keskin ve vurmalı. Kastanyet kullanımıyla desteklenen bu üslupta teknik zorluk hızdan ziyade ritmik hassasiyet üzerine kurulu. Şimdi gelin bu kültürel diyaloğun canlı örnekleri bir Santiago de Murcia klasiği Fandango ve Gaspar Sanz'ın Espanyoleta adlı eserini Costa'nın düzenlemesiyle dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, Santiago de Murcia klasiği Fandango ve Gaspar Sanz'ın Espanyoletas'ını kemanda Christine Prats Costa, barok gitarda Lucas Harris, sürekli basta Joseph Phillips ve kastanyetlerde Esmeralda Enrique'den dinledik. Albümün geneline hakim olan İtalyan virtüözlüğüyle İspanyol ritmik ateşinin buluşması temasının en canlı örneklerinden biriyle devam ediyoruz. Barok keman sanatçısı Christine Prats Costa'nın albümdeki kişisel dokunuşu, José de Nebra'nın Segui Diaz'ının tamamen hissedildiği bir bölüm. Sizi barok ezgilerin yankılandığı Akdeniz kıyılarında bırakıyoruz. Kayıtta sanatçı barok gitarla Lucas Harris, sürekli basla Joseph Phillips ve kastanyetlerde Esmeralda Enrique katılıyor.

José de Nebra'nın Sevgi Dünyası başlıklı eserini dinledik. Yine kemanda Christine Pratkos'ta, sürekli basta Joseph Phillips ve kastanyetlerde Esmeralda Enrique'nin eşliğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarında albüme ilham kaynağı olan Andrea Falconieri'nin Il Spiritillo Brando başlıklı eserini dinleyeceğiz. Yine barok gitarda Lucas Harris var, tamburinde Nagme Farahmand, kemanda Christine Pratkos'ta. Ardından Christina Pratkos'tayı Nicola Matteis'in solo keman için Passaggio Rotto Andamentos'unda dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda albümün ilham kaynağı eseri Andrea Falconieri'nin Il Spiritillo Brando başlıklı müziğiydi. Barok gitarda Lucas Harris, tamburinde Nagme Farahmand ve

0: Besteci ve Toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo'da Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Klasik müzik tarihi boyunca kimi bestecilerin tek bir eserle ünlenmeleri, yaşamları boyunca bu başarıyı tekrarlayamamaları ender görülen bir durumdur. Çoğu besteci için müzik profesyonel anlamda bir uğraştır ve bir meslek haline gelmiştir. Bu nedenle müzik yazımındaki süreklilik besteciyi aynı zamanda gündemde tutan bir özelliktir. Kuşkusuz kimi eserler bestecisinin önüne geçer ve bu kaçınılmazdır. Çok iyi bilinen bir ezginin kimin tarafından yazıldığının çoğu insan tarafından bilinmemesi gibi durumlarla sıkça karşılaşılır. Pietro Mascagni ve tek perdelik operası Köylü Namusu bu konuya en ideal örneklerden biri sayılır. Ancak eserin bu özelliği taşımasında şu ana değin anlatılanların yanı sıra iki konu daha öne çıkar. İlki dönem atmosferi, ikincisi ise toplumsal yapıdır. Bu etkenlere değinmeden önce Mascagni ve operasından söz etmek daha doğru olur. 1863 doğumlu Mascagni, Cherubini Konservatuarı'nda başladığı müzik eğitimini Milano Konservatuarı'nda tamamlar. Hemen ardından gezici bir opera topluluğunda orkestra şefi olarak çalışmaya başlar ama kafasındaki şeyler başkadır. 1890 yılında yani 27 yaşındayken yazdığı ilk operasını İtalya'nın tanınmış nota basımcısı Sonzoni'ye götürür. Yayımcı operayı hemen basar. Aradan bir yıl bile geçmeden Roma operası eseri programına alır ve aynı yıl yani 1890'da opera sahnelenir. Eserin kazandığı başarı olağanüstüdür. İzleyici, besteci 20 kez sahneye çağırır. Doğal olarak Mascagni'nin yaşamı bir anda değişir. Önce Rossini Konservatuarı'ndan okulun başına geçmesi için teklif alır. Ardından Avrupa'nın birçok opera evi eseri programına alır. Bu arada Amerika'dan opera için bir turne teklifi gelir. Mascagni bu tekliflerin tümünü kabul eder ve yoğun bir programa başlar. İtalya'nın tüm müzik yazarları Mascagni'nin Verdi'den sonraki en büyük opera bestecisi olduğu konusunda hemfikirdir. Doğduğu kent İtalya ve Amerika'da onun nişanlarıyla ödüllendirilir. Mascagni kelimenin tam anlamıyla artık ulusal bir kimliktir ve bunu tek bir eserle başarmıştır. Bu arada patlayan İkinci Dünya Savaşı belki opera için değil ama Mascagni için her şeyin değişeceği anlamına gelmektedir. Mascagni'nin Mussolini'yi desteklediğini ve partiye katıldığını açıklaması kamuoyunu ikiye böler. Savaştaki İtalyan askerlerinin yaptığı moral ziyaretleri ve bir askeri bandolo verdiği konserde tartışmalara yol açar. Operada gerçekçiliğin öncülerinden ve tarihin en sevilen operalarından

yaşlanan birinin bestecisi için durum özel yaşam anlamında büyük sıkıntılara gibidir. Değerli dinleyiciler, bu konuya gelecek hafta devam edeceğimizi belirterek söze burada ara veriyoruz. Şimdi bu operadan Mascagni'nin Köylü Namusu'ndan seçmeler dinliyorsunuz. José Carreras ve Montserrat Caballé'nin solist olarak yer aldığı eseri Ricardo Muti yönetimindeki Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Mascagni'nin köylü namusundan seçmeler dinlediniz. José Carreras ve Monserrat Caballé'nin solist olarak yer aldığı eseri Ricardo Muti yönetimindeki Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Franz Liszt'in 223 eser sayılı 2 numaralı Polonez ile sürüyor. Svyatoslav Richter çalıyor.

Franz Liszt'in 223 eser sayılı 2 numaralı polonezini dinlediniz. Svetoslav Vitter seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar bir olmak dileğiyle ses kalite Halim Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. Sahnelerimizden Esintiler programımızın çok değerli dinleyenleri, bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizler için geçmişten günümüze icra edilen çok sesli etkinliklerden örnekler sunduğumuz bu programda bugün yurt dışında gururumuz olmuş bir sanatçımızın konserlerinden seçmeleri dinletmek istiyoruz. Bu sanatçımız, kolaylıkla tahmin edeceğiniz gibi, devlet sanatçımız soprano Leyla Gencer. Sanatçımızın yurdumuzda gerçekleştirdiği konserlerden sunacağımız ilk eser, Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nin 20 Haziran 1974 tarihindeki açılış konserinden bir parça. İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Maden Fakültesi Konser Salonu'nda Leyla Gencer'e orkestra şefi Robert Wagner yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etmişti. Sanatçımız bu konserinde Vincenzo Bellini'nin Il Pirata operasının 3. perdesinden resitatif, aria ve Cabaletta di Imogen'i icra etmişti. Dinliyoruz.

1974 tarihinden, yani bundan 52 yıl önceki bir kayıttan Leyla Gencer'i dinledik. Vincenzo Bellini'nin Il Pirata operasının 3. perdesinden resitatif, aria ve Cabaletta di Imogen'i seslendirdi unutulmaz sanatçımız. Kendisine orkestra şefi Robert Wagner yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti. Bugün radyolarınıza konuk ettiğimiz sanatçımız Leyla Gencer, aynı konserde ikinci olarak Giuseppe Verdi'nin Nabucco operasından Abigail aryasını icra etmişti. Ben io t'inveni, anch'io di chiuso, salgo cia del trono orato. Sanatçımızı yine Robert Wagner yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

Leyla Gencer, Verdi'nin Nabucco operasından Abigail'in aryasını seslendirdi. Değerli dinleyenler, bundan 18 yıl önce 10 Mayıs 2008'de kaybettiğimiz devlet sanatçımız soprano Leyla Gencer, opera denince belki de ilk akla gelen Milano'daki ünlü La Scala tiyatrosunda çok uzun yıllar primadonna olarak uluslararası bir ün kazanmıştı. 70'ten fazla başrolü kapsayan dev bir repertuara sahipti ve kariyerinin büyük bölümünü 1950'lerin başlarından 1980'lerin ortalarına kadar İtalya'da geçirmişti. Bunun yanı sıra sıklıkla yurdumuza da gelerek konserler verirdi. 18 Temmuz 1989 tarihinde yine İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı etkinlikleri çerçevesinde Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirdiği konserde bunlar arasındaydı. Sanatçımıza bu konserinde La Scala Yaylı Çalgılar Topluluğu eşlik etmişti. Leyla Gencer bu programında barok dönem İtalyan bestecilerine yer vermişti. Bu konserde ilk olarak Antonio Vivaldi'nin Giustino operasından Vedrò con mio sletto adlı aryayı icra etmişti. Hep birlikte dinleyelim.

Uluslararası sanatçımız, divamız Leyla Gencer'i saygıyla anıyoruz. Bugünlük programımızı burada bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Sahnelerimizde baki kalan başka hoş sadaları paylaşmak üzere haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Bizler teknik yönetmenimiz Erol Doğu ve mikrofonda ben Ebru Erkekli saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Tren yolculuğu programımız başladı. Ben Hakan Çelik. Bugün de dünyanın farklı ülkelerinden ve dillerinden bir seçki hazırladım. Sizin için keyif alacağınızı umuyorum. İçinde klasik müzikten, özellikle Avrupa müziğinin tanınmış isimlerine, dünya müziğinin bilinen ve sevilen sanatçılarına kadar uzanan bir yolculuk olacak. Barbara Streisand'la başlayacağız. Programda George Moustaki de var, Lara Fabian de var, Jacques Brel de var. Bugün aramızda olmayan önemli yorumcular ve besteciler bunlar bazıları. Ve hemen programımızın ilk şarkısıyla başlayalım. Teknik yapımda da Mehmet Bahar'ın bizlerle birlikte olduğunu hatırlatmak istiyorum. I Finally Found Someone bu şarkının adı. Besteci Barbara Streisand ve yorumcu Bryan Adams'la birlikte 90'lı yılların böyle soft pop dönemi vardı. Biraz da rock, balat estetiği katılmıştı bu şarkılara. Bir film müziği olarak döne çıktığını hatırlatmak istiyorum. Romantik anlatımı ve doğrudan samimi güzel bir şarkı, birlikte dinleyelim.

I finally found someone, sonunda kendime uygun birini buldum adeta dedirten bir şarkıydı. Heartbreaker'la devam edelim. Şimdi nereden nereye? İki farklı duygu, günlük hayatta da yaşamın farklı kesitlerinde de hep inişler ve çıkışlar vardır. Ve bu da doğası gereğidir insan hayatının, karşılaştığımız durumların. Onlardan biri de tabii Heartbreaker. Tam tersi aslında I Finally Found Someone'dan sonra belki bir hayal kırıklığı duygusu. Bee Gees tabii ki beste çok önemli. Barry, Robin, Morris Gibb. Dönem 1980'ler, disco sonrası pop, balat. Farklı sanatçılar seslendirdi bu şarkıyı. Güçlü bir melodik hattı var ve akılda kalan bir şarkı. Aşkın kırılganlığı ve pop estetiği arasında dengeli bir anlatım var. Birlikte dinleyelim.

Sırada Cliff Richard var, TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğunda Miss Unites. Besteci Dave Townsend, dönem 1970'ler. Klasik bir İngiliz balat geleneği. Tabii Cliff Richard'ın yorumu, yumuşak tarzı ve dünyada da aslında ticari olarak da günümüze kadar özellikle albümlerin klasik manada CD olarak, plak olarak ve kaset olarak satıldığı dönemde de ticari başarıları olan bir sanatçı. Nostaljik ve böyle bir melankolik de bir tonu vardır şarkılarında. Çoğunlukla yalnızlık ve özlem duygusunu anlatır. Bu şarkıda olduğu gibi Miss Unites.

Tren yolculuğunda Le Métèque var. Tabii ki Georges Moustaki 1960'ların sonunda Fransız şanson geleneği dediğimizde çok öne çıkan bir sanatçı. Yunan asıllı kendisi. Kimlik, aidiyet ve özgürlük temalarını anlattı şiirsel bir dille. Zaten Fransa'ya göç eden Afrika'dan, İtalya'dan Sergio Reggiani gibi, Georges Moustaki gibi birçok sanatçı var. Demis Roussos da Avrupa'da müzikler yaptı. Hep onların müziklerinde kimlik ve aidiyet duyguları vardır ama bir taraftan da evrensel bir tını yakalarlar bu müziklerde. Le Métèque'de olduğu gibi.

Şimdi modern Yunan laiko geleneğinden bir şarkı, Yunan halk müziği kökenli farklı yorumcular tarafından icra edilen bir şarkı oldu bu. Ayrılık ve geri dönmeme kararlılığı üzerine güçlü bir anlatı, Doğu Akdeniz tınılarıyla duygusal bir yoğunluk var. Dentelopia na Xanatro.

Radyolarınızı yeni açtıysanız TRT'de, Radyo 3'te devam ediyor. Tren yolculuğu programı I Believe in You var. Sırada Jacques Antoine. Besteci Lara Fabian, Il Divo düzenlemesiyle pop opera formunda dönem 2000'ler crossover klasik pop türünde İngilizce ve Fransızca. İki dilin birleşimiyle evrensel bir duygu yaratan bir şarkı bu. Birlikte dinleyelim.

Nömek Gitme vardır. TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğu devam ediyor. Mehmet Bahar teknik yapımda, ben Hakan Çelik. Nömek Gitme, besteci Jacques Brel, 1950'lerin Fransız şanson geleneğinde zirveye çıktığı dönemler, aşkın çaresizliği ve yalvarış hali üzerine şiirsel bir yoğunluk var bu şarkıda. Bence Fransızcanın ve Avrupa pop müziğinin en güçlü ayrılık şarkılarından biri.

Şimdi sizi 70'lere götürmek istiyorum. Fransız entelektüel pop şanson geleneği Serge Gainsbourg'la birlikte tabii çok da tartışmalar yaratan da bir sanatçıydı. Özel hayatı, seçimleri ve tarzıyla Für le bonheur de pour qui ne soif. Evet, sadece Für le bonheur olarak da bilinen bir şarkı bu. Mutluluktan kaçma paradoksunu ironik ve derin bir dille anlatır. Für le bonheur de şarkıda sanatçı Gainsbourg'un karakteristik bir melankolisi vardır, sofistiki harmonileri vardır. Birlikte dinleyelim.

Sırada Sonia Rien var. Besteci Julien Clerc. 70'ler Fransız sahne geleneği, canlı performans. Şarkının duygusal yoğunluğunu katlayan bir tarz. Enerjisi çok yüksek, hiçbir şey değil derken aslında bir içsel fırtınayı anlatıyor sanatçı.

La Tendresse olarak da biliyoruz, El Amor olarak da biliyoruz biz bu şarkıyı. Besteci farklı yorumlarla yaşatmış. Hem Fransızca da hem İtalyanca da biliyoruz. 1960'ların Fransız duygusal şanson geleneğinin bir anlamda devamı niteliğinde sevginin kırılgan ve biraz da saf halini anlatan, bence zamanını aşan bir pop şarkısı, minimalde bir yapısı var.

Bizim ülkemizde de çok tanınan ve sevilen bir sanatçı. Lorena McKennett, ben de kendisiyle radyo ve televizyon programları yaptım vaktiyle. 90'lı yıllarda çokça geldi ülkemize. Dark Night of the Soul. Bir dönemin mistik ve ruhani geleneklerini modern yorumlarla ele aldı. Sanatçı aynı zamanda bir müzik araştırmacısı, antropolojik olarak da müzikle ilgilenen bir isim. Gerçekten çok başarılı ve güzel bir eser bugün programa eşlik edecek. Dark Night of the Soul.

TRT Radyo 3'te tren yolculuğunda şu ana kadar güzel eserler ve şarkılar dinlediğimizi düşünüyorum. Barbara Streisand'la başladık. Bee Gees bestesi vardı. Ardından Cliff Richard geldi. Le Métèque tabii ki Fransızcanın çok önemli şarkılarından biri, Georges Moustaki ile birlikte. Ardından bir Yunanca şarkı, sonra Lara Fabian Il Divo birlikte geldiler. Ve Jacques Brel ile devam ettik. Önemli bir besteci ve yorumcuydu Belçika'dan ama Fransızca şarkıları bütün dünyada çok beğenilmişti. Sonra Serge Gainsbourg'un Fur le Bonheur isimli Fransızca şarkısıyla devam ettik. Çok sayıda farklı yorumcunun ele aldığı bir şarkıdır bu. Sönerien dedik ve El Amor, ardından Dark Night of the Soul, ruhun karanlık gecesi bir anlamda. Şimdi klasik müzikten bir eserle bitirelim. Bir İtalyan besteci, barok dönemin Alessandro Bessozzi. Barok dönem dediğimizde çok İtalyan besteci var. Vivaldi var, Scarlatti'ler var. Çok var. Gerçekten Albinoni var ve İtalyanlar barok dönemi zirveye taşımışlardı. Ben bu programın sonuna da yakıştığını düşünüyorum. Oboa repertuarının zarif ve güzel örneklerinden bir tanesi.

Böylece bugünkü programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Bahar vardı. Ben Hakan Çelik. Hepinize yayınımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Radyo 3. Saat 17.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka projelerini desteklediklerini söyledi. Veri Merkezi ve Bulut Bilişim ismi hizmetlerinin ihracat potansiyelini artırmayı teşvik ediyoruz dedi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026, 3. gününde yoğun katılımla devam etti. Yerli ve milli birçok ürün ve sistem ilk kez vitrine çıktı. Sektör profesyonelleri ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saha 2026'yı ziyaret etti. Milli ve yerli savaş uçaklarıyla SİHA'lar, Kaan, Akıncı ve TB3'ü inceledi. Yeni nesil savunma sistemleri ve fırkateynler sayesinde Türkiye'nin akşamları rahat uyuduğunu söyledi. Fuar için çok önemli bir buluşma ifadelerini kullanan Özgür Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız dedi. Saha 2026 dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Fuarda tanıtılan Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han yabancı basında manşetlere taşındı. TOGG, B segmentinde üreteceği araçlar için önemli bir işbirliğine imza attı. TOGG ve Çinli batarya devi SAIT yeni modeller için ortak bir platform geliştirecek. Bu kapsamda üretilecek 3 model gelecek yılın ortalarında Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacak.

Trump bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. ABD'nin İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. ABD'nin planının tutmadığını savundu. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sadece kağıt üzerinde. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden her gün sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı bir kez daha vurdu. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Son saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ait 2 evi yıktı. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümü İsrail'e silah satışına devam etti. Uluslararası mahkemelerin kararlarına rağmen 100 milyarlarca avroluk yeni ihracat lisansı verildi. Haberleri sunduk.

Müzikol programından siz değerli dinleyicilerimize güzel bir perşembe günü diliyoruz. Her hafta olduğu gibi yaklaşık bir saat. Ben Can Ayhan. Soul funk ve disco tarzlarından seçkilerle yayındayım. Grammy adaylığı bulunan Detroitli müzisyen Gene Dunlap'ın 1981'deki It's Just The Way I Feel albümünün isim sahibi şarkısıyla başladık. Stevie Wonder, Melba Moore, Kerry Lucas gibi pek çok ismi İlerleyen dakikalarda TRT Radyo 3'te duyacaksınız. Hoş geldiniz.

L.G. Reynolds'la 1980'li yılların başına gittik. Sanatçının kendi ismini taşıyan albümünün ilk şarkısı Key to the World kulaklarınıza ulaştı. 1984 senesinde ikinci uzun çalarını satışa çıkartan Lonnie Hills'e You Got Me Running albümünden Galveston Bay'le bizlerleydi. Starview'la devam ediyoruz.

programda yer verdiğimiz müzik tarzları arasında tarihte en çok ilgi çeken plaklardan We Are Family'deydi sıra. Sister Sledge'in hafızalarda yer etmiş eseri Thinking of You dinlemiştik. Starview grubunun yayınladıkları tek albümleri Upward Bound'dan Body Fusion'da yayınımızda kendisine yer buldu. Yayın akışımızda sıra şimdi Steve Wonder'ın.

Yaklaşık 40 seneyi geride bırakmış. Tarihten esintiler taşıyan çalışmalar TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor. Teddy Pendergrass'ın 4. stüdyo çalışması.

The TP'den Take Me In Your Arms Tonight ve öncesinde ise 1982 senesinden bir Stevie Wonder çalışması Do I Do dinlediklerimizdendi. Üst üste Melba Moore ve Clear şarkılarıyla enerjimizi arttırıyoruz saat içinde Müzikhol'de.

Clear'ın ikinci stüdyo albümü Winners'a uğradık şimdi de. 1979 çıkışlı albümden çaldığımız eser Close to You'ydu. Melba Moore'sa Closer albümüyle hemen bir yıl sonrasından 1980 senesinden seslenmişti bizlere. You Got Me Loving You programı devam ettiren şarkılardan biriydi. Yayınımız sürüyor. Norma Jean Wright Saturday ile konuk olacak radyomuza.

1977 senesinde Simply Carey ile Carey Lucas ilk albümünü yayınlamıştı. Bu albümden Amerika'da dans listesinin 2 numarasına tırmanmış I Gotta Keep Dancing çalmıştı. Norma Jean Wright'ın ilk ve tek solo albümü Norma Jean'dense açılış şarkısına Saturday'e de yer verdik ayrıca bu hafta. Müzikol az sonra bir diğer Carey Lucas şarkısı Dance With You ile bu haftalık final yapacak. Ben Can Ayhan. Her perşembe 17.05'i saatler gösterdiğinde TRT Radyo 3'te buluşuyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşünceye kadar herkese müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Hit olan ne varsa, yeni yayınlanan ne varsa hafta içi her gün saat 18-19 arasında TRT İzmir Radyosu stüdyoları

Babası efsane tenor Andrea Bocelli'den miras sesiyle Matteo Bocelli, bu yıl Şubat'ta çıkan Enamorarse albümü duygusal baladlar ve modern romantik pop çizgisiyle dikkat çekiyor. Önceki albüm Fallen in Love'ın İspanyolca versiyonu olarak tasarlanan albümden Ingenio ve Matteo Bocelli.

16 Mayıs Cumartesi akşamı Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70. Eurovision şarkı yarışmasının finalinde ülkesi İtalya'yı temsil edeceği şarkısı Per Sempre Si ve Sal Da Vinci.

Yayınlanan albümüyle zirveyi hedefleyen Luisa buradaydı. Karbon destekli Etansel dinledik. Pop Durak yoluna 2017 yılında devam ediyor. Fransız yıldız Michel Fugain şarkılarından oluşan Love Michel Fugain albümünden Claudio Capio yorumuyla Je n'aurai pas le temps.

Luca Capella projesi Friendly Luca ve radyolarınızda yeni tekli Vienica. Hemen ardından Bruno Mars ve Billboard listelerinde bir numara olan yeni albümü The Romantic'ten Cha Cha Cha burada olacak.

Yumuşak ritmi ve sıcak dokusuyla Florence at 6 PM dinledik. Benedi House Bar buradaydı. Şimdi Yunan DJ Manos Georgiantas düzenlemesiyle 1980

son dakikalara yaklaşırken Brezilyalı DJ Alok, yanında Khalid, Billboard dans listesinde ilk 20'de yer bulan tekli Dive Into Me.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Turak'ta Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

bu haftaki sıralamamıza geçelim. Bu hafta biraz daha süzülmüş bir seçki sizleri bekliyor. Marcus Miller ile başlayacağız. Ardından müthiş bir saksafoncu Courtney Pine ile de devam edeceğiz. Marcus Miller'ı When I Fall in Love ile getiriyoruz radyolarınıza.

Az önce dinlemiş olduğunuz Marcus Miller 13 yaşında klarnet ve piyano eğitimi almış ve Lonnie Liston Smith'ten Aretha Franklin'e, Grover Washington'dan Miles Davis'e kadar sayısız müzisyenle birlikte çalışmış, birçok defa Grammy ödülünü de yakalamış müzisyenlerden biri. Az önceki parçada elektrik bas ve bas klarnette Marcus Miller, davullarda Teddy Campbell, saksafonda David Sanborn ve Tom Scott, gitarlarda Paul Jackson Jr. yer aldı. Şimdi yine bu muhteşem müzisyenden bir konser performansında tanınmış Miles Davis bestesi Jean-Pierre'i dinleyelim. Konser 1988 yılında Montreux Jazz Konseri'nde kaydedilmiş ve oldukça farklı bir yorum olarak caz severlerin ilgisini çekiyor. Uzun uzun teknik becerileri ve rahatlığı ile caz severleri coşturan parçasında Jean-Pierre de DJ setleri Marcus Miller'a eşlik ediyor olacak.

Pine şimdiki bölümümüzde yer vermek istediğimiz isim olacak. İngiliz saksafoncu Courtney Pine onun iki albümünden örnekler dinleteceğiz birazdan ve iki ayrı albümden bir birleştirme içinde önce Meditation'ı ve Don't Explain çalışmalarını bağlantılı olarak dinleteceğiz size. Pine için şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Modern caz hikayelerinin içinde onun özel ve yaratıcı fikirlerine bir yer açmamak eksiklik olur. Nicholas Payton'dan Jeff Watts'a, İdris Muhammed'den Cassandra Wilson'a onun fikirlerinde buluşmalar gerçekleştiren usta müzisyenler bu adama özel bir yer açıyorlar. Bu kesin. Siz de yakın planınızda bu değerli ismi alın ve birkaç örnek için radyolarınıza getirdiğimiz bu çalışmalarla yetinmeyin değerli caz severler. Courtney Pine daha çok tanınmayı hak eden bir büyük üstad olarak cazın tüm renklerine besteler yapmış. Tam bir araştırmacı müzisyendir. Hemen onun iki bölümlük parçasını radyolarınıza getiriyoruz şimdi. Courtney Pine radyolarınızda.

0: Önce The Meditation, ardından Don't Explain, Courtney Pine'ın yaratıcı süreçte ortaya çıkardığı iki farklı parçası, iki farklı albümden parçaları diye peş peşe radyolarınıza geldi. Tabii bu farklı soundları bir arada dinleyicilerimizi biz gelecek bölümlerde de sürdüreceğiz. Evet, cazın hayatınızda yer etmesine izin verin. Her şey onun esnekleştiren etkisiyle gücünüze güç katacaktır. Programımızın bu bölümünde iki parçasına yer verdiğimiz Courtney Pine ise The Jazz Step diyor bu işe. Back in the Day albümünde aynı kadroyla yeni sentezler deneyen Pine, yaratıcı bir caz adamı olduğunu işleriyle açık açık ortaya koyuyor. Yanında ise her zaman enerjik destekçileri var tabii. İşte The Jazz Step ve Courtney Pine bir kez daha radyolarınızda.
1: Brother, what is happening out there?
2: Trouble, master.

onun her dönemine bakmalısınız. Araştırma iştahı merak uyandırıyor. Geleneksel çizgisinde de hayatını sürdüren ancak katılımlarla ve artık tek bir rengi olamayacak kadar eklentili dokusuyla cazın bugün de nasıl bir topluluk dinlemeliyiz ki bize yeni ve farklı gelsin? İşte bunun bir diğer ismi Auteur Jazz isimli topluluk olabilir mi? Onların bir albümüne yer vereceğiz şimdi kalan zamanımızda. 2009 yılında yayınlanmış olan Aphorisms isimli albümün yaratıcıları olan Auteur Jazz, çağdaş dokunuşların yeni isimleri olan bu genç kuşak müzisyenlerden saksafonlar, piyano, bas, davul ve vurmalıların ilginç karışımlı bir yenilikçi girişimini denediklerini göreceğiz. 6 müzisyenin bir araya geldiği bir oluşum olsa da güçlü armonilerin denendiği yenilikçi müziğin etkisiyle bir big band havasında tınlayan çalışlarda parçalarını düzenliyorlar. Günümüz müzisyenlerinden bir grup Auteur Jazz radyolarınızda.

Amatör caz, bölgesel özellikleri müziklerine yansıtmadıkları bir topluluk olarak çağdaş cazın yeniliklere de açık arayışlarına uygun bir yapıda denemeler yapıyor. Şimdi son parçamız olarak onlardan bir denemeye daha yer vereceğiz ve yine birlikteliklerini kullanan kompozisyonların yer aldığı Uruguayo isimli çalışma az öncekinden biraz daha neşeli ve akıcı bir çalışma olmuş. Bu bölümü bitirmeden önce bir kez daha programımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkürlerimizle hepinize iyi akşamlar, esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

0: Radyo 3.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Forte başladı. Ben Uğur Haspolat, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Master's Apprentices albüm için Londra'da, farklı stüdyolarda da kayıtlar yaptı. İki bölüme yayılan Games We Play kayıtları George Martin'in stüdyolarında kaydedildi ve ikinci bölümde duyacağımız çocuk korosunu Martin bizzat yönetti.

Bu albüm A Toast to Panamaret adını alıyor. Avustralya'nın en iyi progresif albümlerinden biri addedildi zamanla. Ama o dönem büyük ilgi görmedi. Albümün kapağını Jim Keys tasarladı ve çizdi. Bu kapak Birleşik Krallığa bir gönderme. Kapakta bir bulldog görüyoruz ki bu da ülkenin sembollerinden, özellikle Winston Churchill'in İngiltere

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Brahms'la başlıyoruz. Bestecinin en çok seslendirilen kompozisyonlarından biri olan Macar Dansları serisinin ilk eserini Mario Venzago yönetimindeki İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın sol minör bir numaralı Macar dansını Mario Venzago yönetimindeki İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası'ndan dinlediniz. İtalyan barok dönem bestecisi Paolo Benedetto Bellinzani'nin Re minör blok flüt sonatıyla devam ediyoruz.

Paolo Benedetto Bellinzani'nin Re minör blok flüt sonatını blok flütte Lea Sobbe ve klavsende Haldor Bjarki Arnarson'dan dinlediniz. Litvanya Müzik Akademisi'nde eğitimini sürdüren genç besteci Domantas Balsas'ın Işığın Çağrısı adlı koral eseri var sırada.

Tomantas Balsas'ın Işığın Çağrısı başlıklı eserini Vatslovas Augustinas yönetimindeki Yauna Musica topluluğundan dinledik. Paris Konservatuvarı'nda İdil Biret'in öğretmeni olan Fransız besteci Nadia Boulanger'in cello ve piyano için üç parçasıyla devam ediyoruz.

Nadia Boulanger'in cello ve piyano için üç parçasını cello'da Samuel Niedehaus'a ve piyano'da Denis Linick'ten dinlediniz. 1975 doğumlu Ukraynalı besteci Zoltan Almashi'nin sinfoniyettası var sırada. Ukrayna Gençlik Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Oksana Liniv yönetimindeki Ukrayna Gençlik Senfoni Orkestrası, çağdaş besteci Zoltan Almashi'ye ait Sinfonietta'yı seslendirdi. İngiliz besteci Samuel Coleridge Taylor'ın keman ve piyano için 1904 tarihli 4 Afrika dansıyla devam ediyoruz.

Samuel Coleridge Taylor'ın 1904 yılında bestelediği 4 Afrika dansını kemancı Samuel Nephew ve piyanist Charles Abramovich seslendirdi. Francis Poulenc'un ork, timpani ve yaylılar için kaleme aldığı sol minör konçerto var sırada.

Francis Poulenc'un ork, timpani ve yaylılar için konçertosunu ork sanatçısı Alina Nikitina ve Kalena Bovel yönetimindeki Winterthur Müzik Okulu Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in Opus 18 Mi bemol majör valsi ile devam ediyoruz.

Chopin'in Grand Vals Brillant başlıklı Opus 18 Mi bemol majör valsini piyanist Ingrid Filter seslendirdi. Programımızın bu bölümü Maurice Ravel'le sona eriyor. Bestecinin 4 bölümlü Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsünü dinliyoruz.

İsviçreli topluluk Spireia Quartet, Maurice Ravel'in Gabriel Fauré'ye ithafen 1903 yılında bestelediği Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsünü yorumladı. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1969 yılında kurulan ve yılda iki kez bir araya gelerek konserler veren İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası'nın 15 Kasım 2025 tarihli kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Johannes Schleffli yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 1978 doğumlu İsviçreli piyanist Benjamin Engeli. Konser programından ilk olarak Giacchino Rossini'nin 1829 yılında ilk kez sahnelenen ve en sevilen eserlerinden biri olan Guillaume Tell Operası'nın uvertürünü dinliyoruz.